Oruç Araoba'nın Yürüme kitabından. 1992. Yer, yön, yol. Yol, kendine bir yer bulamamış kişinin özlemidir. Kendi yerini yerleşiklikte bulamayan kişi onu yolculukta arar. Nasıl bir yer, bir yolun başı ya da sonu, bir yol da bir yerden önceki ya da sonraki bir durumsa, kişinin durumu da hep öyle ya da böyledir. Yerini yitiren kişi yola çıkmak zorundadır. Yola çıkan kişi yeni bir yer arıyordur. Ama yola hep bir eski yerden çıkıldığını da unutmaz. Her varılan yerin de yeniden bir yola çıkış yeri olabileceğini. Yabancılığını kalıcı kılmak isteyen kişinin yerleşikliğinden rahatsız olması gerekir. Ve tersi, yerleşikliğinden rahatsız duyan kişinin kalıcı bir yabancılık bulması. Yerleşiklik, her bir yandan bağlandığımız, hepsi de gergin zincirlerin verdiği bir dinginliktir ancak. Yani bir sıkı kölelik. Ama mutlak kölelik dışında, her kölelik, köleye devinimde bulunduğu izlenimini verecek kadar gevşek tutar onun zincirlerini. Gerginlik, zincirden zincir olarak uzaklaşma çabasıyla belirir. Böylece de kişi, çok devingen olduğu, sürekli etkinlikte bulunduğunu sandığı bir edilgenlik, bir sürüklenme içinde yuvarlanıp gitmez. Yerleşiklikten rahatsız olan kişinin gezginlikte aradığı aslında yerleşebileceği bir yerdir. Düzenini bozarak gezginliğe çıkan kişi,

ya da gevşek, tam yokluğu da boşluğa köle olmaktır. Köleliğe tek çare herhalde zincirlerini koparmak ve zincirsiz kalmak değil, kendi zincirlerini kendisi yapmış, kendisi kendi ayaklarına takmış, bağlamış.